0: Kadeh Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

Odeja Radyo.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yelçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da, yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy

0: için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyin.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin'le Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odaya Radyo'da.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişisel

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeon Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeon Radyo'da seni bekliyor.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Yatırım Odaklı Gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: You gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and you remember how he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you're going.
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu: bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz, içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım. O

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı, mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün de değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Eski dostum diyeyim ben. Ali Ağoğlu, gazeteci, finansal danışman ve ekonomist. Bir sürü title var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanımcığım. Çok şık bir yerde yayın yapıyorsunuz.
0: Evet, çok güzel bir yer. Gerçekten çok sevimli bir yer. Enerjisi de süper.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz bugün şeyi konuşacağız. Her podcast'te şunu konuşuyoruz. Hani vatandaş için ne daha önemli, neye dikkat etsinler onu konuşuyoruz. Bugün her dönemin imtiyazı başkadır konusu var. Şöyle yaşadığımız gündeme bakıyorum. Şimdi bazı dönemlerde biz mesela çok fazla tarım konuşuyoruz, gıda konuşuyoruz. Bazı dönemlerde petrol, bazı da altın, bazen gümüş. Neyse her dönemin farklı bir iklimi veya o zamanki dönemin imtiyaları oluyor. Şimdi o zaman ne yapmalı? Yani bilmeyenler için söyleyeceğim ilk başta imtia dünyası neleri kapsıyor? Önce onu bir sorayım ben, yani hiç bilmeyenler için.
1: Peki, yani yaklaşık 40 yıl oldu finansal piyasalardayım. Finansal piyasalardan kastımız baktığımızda döviz piyasası, para piyasası ve para piyasasının içinde tahviller de bunun içine giriyor. Bir de hisse senedi piyasaları vardı. Şimdi bu normal bizim ilk başladığımız dönemde yatırım alternatifleri bunlarla sınırlıydı. Fakat 2004 itibaren özellikle 2001 11 Eylül'ünden sonra Amerika'nın parasal genişleme faizleri son derece hızlı bir şekilde aşağı indirip parasal genişleme dönemine gelip dotcom bubble'ını bir nebze olsun hafifletebilme adına yaratmış oldukları parasal gevşemeyle finansal piyasalardaki bazı fonlar başta olmak üzere emtia bölgesine geldiler. Emtia bölgesinden kastım nedir diye baktığımızda ana bloklarını sayabiliriz. Tarımsal emtia bloğu. Bunun içinde mısır var, buğday var, soya var. Vadeli kontratları olanlardan bahsediyoruz tabii ki. Kakao var, şeker var, pirinç var.
0: Yani kahve var.
1: Kahve var.
0: Bunlar, en çok içtiğimiz.
1: Evet, tarımsal emtia bloğu. Diğer tarafta bazı metaller veya endüstriyel metaller olarak adlandırılan alüminyum, nikel, kurşun, kalay ve çelik bölgesi var. Tabii bu çeliğin alt maddesi olarak A hurda, B demir cevheri kontratları var. Bunun dışında değerli metaller bölgesi var. Orada altın, gümüş, platinyum ve paladyum var. Bunun dışında bir başka blok, enerji bloğu var. Burada ham petrol başta olmak üzere ki ham petrolün dünyada iki tane ana gösterge fiyatlaması var. Bunlardan bir tanesi Brent. Bu Brent, Ozeberg ve bir tane daha yerin olduğu Kuzey Batı Avrupa'nın Amsterdam bölgesinin fiyatlaması bu Avrupa ve Akdeniz fiyatlamasını etkiler veya bu bölgelerde çıkan ham petroller Brent üzerinden fiyatlanır. Şunu da belirteyim, petrolle ilgili biz ekranda bir tane petrol fiyatı görürüz ama yanılmıyorsam 140'tan fazla 150'ye yakın değişik petrol üreten ülke ve bölge var ve her bir bölgenin molekülü farklıdır ve her biri fiyatlamayı baz aldığı yere göre ya iskontolu ya primli işlem görür. Yani basit olarak Azeri petrolü light bir petroldür. Çok kolay rafine edilir. O primlidir. İran'ın ağır petrolü ağır bir petroldür. Zor rafine edilir. İskontolu işlem görür. Hakeza Ural Heavy de öyledir.
0: İskontoluyu biraz açalım.
1: Normalde biz ekranda veya şimdi petrol fiyatlamaları Platts dediğimiz İngiltere'deki aslında özel bir şirketin bir araya getirdiği fiyatların o günkü ortalamasını ifade eder ve bir fiyat Platts ortalaması diye bir ortalama çıkar. Bu o günün benchmarkıdır. Tıpkı borsadaki şeydeki saatlik olarak belirlenen vadeli kontratlardaki uzlaşma fiyatının olduğuna benzer bir fiyat belirlenir. Sonra
0: ya simge fiyat gibi mi benchmark?
1: Gösterge fiyattır. O fiyatın altında veya üzerinde o gün yapılan işlem Platts eksi veya Platts artı diye konuşulur. Taraflar arasında fiziki petrolü alıp satanlar arasında o petrolün doğası gereği ya iskonto olur ya primlidir. O bölgenin özelliği hep öyledir.
0: Peki emtialarda mesela alan...
1: Emtialar değil bu arada, sizi de düzeltebilir miyim Zeliha Hanımcığım? Bunu basında uğraşıyorum. Emtia çoğuldur.
0: Doğru.
1: Metanın çoğuludur emtia.
0: Emtialar değil. Zaman. İyi uyardınız. İzleyenler de bilsin. Çünkü biz de hep emtialar diyoruz.
1: Bunu
0: ya.
1: Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Emtia. Tamam. Emtia çoğul geniş.
0: Emtia çoğul bir şey oldu. Evet. İçin biz onu genişledik. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Bak çok güzel öğrendi bizi dinleyenler, izleyenler de. Emtia daha geniş bir alanı kapsıyor dediniz ya. Değerli mineraller giriyor mu onu? Çok konuşulduğu için söylüyorum bu dönemde.
1: Nadir toprak elementleri dediğiniz zaman girmiyorlar. Çünkü bizim konuştuğumuz finansal emtia bloğu vadeli kontrat dediğimiz, vadeli kontrat da kısacık açıklayalım isterseniz. Vadeli kontrat dediğimiz finansal hali, bu ürünlerin finansal hali. Şimdi Brent'in Amerika'daki karşılığı WTI, West, evet. West Texas Intermediate denilen bir petrol oranın gösterge fiyatlaması. Doğalgaz için de gene Amerika'daki Henry Hub denilen bir doğalgaz dağıtım ve depolama bölgesinde oluşan fiyatlar esas alınıyor. Şimdi burada bu çınar ağacı altında diye başlayan bir hikayedir bu, ama ben o kadar eskiye gitmeyeyim. Teknik olarak buğdaydan un üretecek birisi fabrikasında, un fabrikasının un değirmenini bütün bir yıl boyunca çalıştırdığında buğday bütün bir yıl boyunca çıkmaz. Normal hasat mevsimleri vardır. O hasat mevsiminde çıkar. Sonrasında o fabrikanın 12 ay çalışması için her ay belli fiyatlardan malı, ham maddeyi veya buğdayı alıp tekrar onu una çevirip işlemesi gerekiyor. Ama ilerideki vadede, yani ileriki tarihlerdeki fiyatı bilemediğinde planlama yapamazsınız. Finansınızı ayarlayamazsınız, pazarınızı ayarlayamazsınız. Bunun için şöyle bir anlaşmayla başlıyor ilk bu iş, çınar altındaki. Ben bugün diyelim ki Mayıs ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hasat olacak. Ama ben bir dahaki sene Kasım ayında gene buğdaya ihtiyacım var ve kaç fiyattan alacağımı bilmek istiyorum dediğinizde, bir vadeye, Kasım'ın son gününe diyelim, bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün 625 dolar olan, 6.25 dolar olan, pound'a 6.25 dolar olan buğdayı ben o gün geldiğinde 6.35'ten almaya hazırım.
0: Taahhüt ediyorsunuz.
1: Diye bir şey veriyorsunuz, teklif veriyorsunuz. Teklif. Karşı taraf diyor ki ben buğdayı saklayacağım, böceklerden koruyacağım, depoları soğutacağım.
0: Maliyetim için.
1: Havalandırma alacağım. Heh, bugünkü 6.25 olan o gün 6.40'a mal oluyor. Biraz da kar ver bana, 6.42'den satarım diyor. İşte 6.45'den satarım diyor. 6.35, 6.45 arada 6.42'den anlaşıyorlar diye.
0: Anladım.
1: Bu şu demek, Kasım ayında un değirmeninin sahibi buğday üreticisi ve depolayanın depolarından Kasım ayında şu kadar miktardaki buğdayı alacak, una çevirecekti. Fiyatı garantilediği bir kontrat biçimi. Aslında bunun dövizde de karşılığı teknik olarak forward dediğimiz vadeli kontratlar. Ama dövizdeki vadeli kontrat nasıl çalışıyor diye baktığınızda bugünkü spot fiyatı, cari fiyat neyse.
0: Normal günlük fiyat neyse.
1: Günlük fiyatın.
0: Yani baktım ben.
1: Günlük evet. Fiyat bugün evet. Diyelim ki 45.25 dolar TL. Ben Kasım ayında dolar TL'ye dolar almak istiyorum dediğinizde, bankaya gittiğinizde.
0: Oradaki fiyata bakıyorum.
1: Oradaki fiyata bakıyorsunuz ama bir hesap yapılıyor bunda. Bugünkü fiyatın üzerine ben Kasım ayında dolar alacaksam, karşı banka bugün doları alıyor. Kasım ayına kadar vadesine kadar yatırıyor, bir faiz alıyor. Ona göre onu bir şekilde iskonto ediyor. Buna karşılık bugün dolar alırken ödediği bir TL var. O TL'ye karşı bir faiz ödüyor. Onu da fiyatın üzerine bindiriyor. Maliyetlendiriyor onu ve o gün bir fiyat çıkıyor karşısında. Bu forward işlemleri dövizde terzi dikimi işlemlerdir. Vadesini, fiyatını, her şeyini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama vadeli kontratlar dediğimizde
0: MTA'da
1: veya dövizde de vadeli kontrat olabiliyor. Bunların hepsinde vade sonu, bir vade tarihi standarttır. Ve o standart vade tarihinde taraflar fiyat el değiştirir veya Amerika'daki vadeli kontratlar fiziki teslimlidir.
0: Peki.
1: Avrupa'dakiler fiziki teslimli değildir. Uzlaşma fiyat üzerinden kar ya da zarar oluşur.
0: Şimdi tabii bunlar çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok önemli konular. Şeyi de soracağım ben bir taraftan. Şimdi bu alanı takip etmek isteyenler de nereden başlaması gerekiyor onu da soracağım. Yani şimdi mesela dediniz ya Brent var, WTI var, bu petrol açısından söyledim. Biz mesela Brent'e bakıyoruz ya da insanlar diyor ki hangi petrol fiyatına bakacağım. Bunu çok güzel anlattınız. Bir de vatandaş ya da işte ne bileyim bizi dinleyen, izleyenler bu MTA piyasasını ya da bu alanı takip etmek istediklerinde nereden başlayacak? Nelere bakması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani nereden bakıp başlayacak MTA'da? Her dönemin MTA'sı başkadır dediğimiz için soruyorum.
1: Şimdi her dönemin MTA'sı farklı dediğimizde aslında önce ekonomik gelişmelere bakacağız. Sonra politik gelişmelere bakacağız. Şimdi.
0: Peki o zaman vatandaş ne yapacak? Bunu alanı takip etmek, yani sadece petrol olarak değil MTA'yı takip etmek istiyor ve şimdi çok bilindiği, duyulduğu finansal okur yazarlığımız arttığı için insanlar da bize de soruyor, size de soruyordur. Nereden başlayacak, nelere bakacak? Yani burada mesela her bir MTA'nın davranış şekilleri de başka mesela. Basitçe nasıl başlayacak? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Nasıl yatırım
0: duyuyorum
1: yapar?
0: Duyuyorum mesela. Diyorum ki buğday yükselmiş diyor biri bana. Ben diyorum nasıl gireceğim, ne yapacağım, nereden başlayacağım, neye bakacağım? Yani böyle ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi siz bana söyleyin.
1: Nasıl yatırım yapılır diye nasıl yatırım yapabilirim bunlara diye sorduğunuzda önünüzde iki alternatif var. Bu alternatiflerden bir tanesi borsada işlem gören fon dediğimiz ETF, Exchange Traded Fund denilen fonlar var. Şimdi bu fonlar çok değişik türleri var. Türlerden kastım şöyle, petrol mü alacaksınız? Petrolün petrolle ilgili bir pozisyon mu alacaksınız daha doğrusu? A, petrolün yükseleceğini mi öngörüyorsunuz? Petrolün düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Birinci nereye kural bakacağım? Bu. Şimdi bunu önce piyasadaki gelişmeler, mesela şu andaki 3 gündür olan şey, işte 100 doların altına inmeye çalışan petrol bir anda tekrar 115-120 dolarlar seviyesine yeniden çıktı.
0: Tamam, gelişmelere şimdi bakacağım. Tahmin edemem ama bir taraftan.
1: İşte zaten ama önce bir beklentinizin olması lazım.
0: Şimdi bu dönemin emtiyasına baktığında mevcut gelişmelere göre, yani bu dönem diyorum işte son 5 sene örnek petrol. İşte ondan önceki 5 sene yani örnekle gidiyorum altın. İşte bundan sonraki 5 sene bilmiyorum belki buğday.
1: Bakın.
0: Ya her dönemi farklı dediğim o.
1: Aslında dönemler yıllar 5 yıllık döngülerde değil, daha kısa.
0: Evet, örneklemeyle yani, gidiyorum. Tamamen bir örneklemeyle gidiyorum. Şimdi bunların çünkü davranışları da birbirinden farklı. Yani
1: çok farklı.
0: Petrolün farklı,
1: dinamikleri farklı.
0: Enerjinin farklı, buğdayın, kakaon, kahve hepsinin dinamiği başka. Dolayısıyla petrolle buğday mesela aynı mantıkla hareket eder mi? Mesela şimdi bunu da sorgulamak istiyorum. O yüzden girdim araya.
1: Dinamikleri farklı. O yüzden aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü petrolün dinamiği dünyanın en büyük piyasasıdır petrol. Yani en büyük piyasası petroldür. Yani hepimiz para piyasaları veya döviz piyasaları diye baktığımızda tek ürün olarak veya tek bir meta grubu olarak baktığında petrol dolar euro paritesinin işlem gördüğü piyasalardan bile büyüktür. Fiziksel ve finansal olarak aynı anda ikisi birden işlem gördüğü için en büyük finansal piyasa aslında bakarsanız petrol.
0: Rakamla gidiyorum. Benim 100 dolarım var. Bunu yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar edeceğim. Sadece nasıl yapılacağını anlamak adına soruyorum. 100 dolarım var. Ve ben buğday alacağım. Çünkü gıda fiyatlarının ya da gıdanın artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela kuraklık bekliyorlar. Örnek gidiyorum yani. Hı-hı. O dönem gıda, yani o dönemin emtiyası diyelim gıda. Buğday alacağım. 100 dolarım var. Gittim herhangi sizin söylediğiniz kurumlardan birinden basitleşerek anlatıyorum, sormaya çalışıyorum. Gittim 100 doları verdim. Dedim ki ben 3 ay sonra buğdayın 7 dolar olacağını düşünüyorum. Şu an 6.2 dolar. Onun için diyorum ben yukarı doğru olacağını düşündüğüm için uzun pozisyon açarak 100 doları size verdim. 300 dolarlık kaldıraç dediğiniz için bana gidin buğday alın dedim. Geldik o güne. 7 dolar olmadı o.
1: O güne gelmeden hayatınız hangi enstrümana yatırım yaptıysanız...
0: Buğdaydan gidiyor mesela.
1: Hayır, o enstrüman değil. Buğday için hangi yöntemi kullandığınıza bağlı. ETF kullandıysanız bir şey yapmanız gerekmiyor.
0: Yok, ben vadeli kullandım. Yani vadeli
1: kullandıysanız...
0: Vadeli
1: kullandıysanız... 3 ay sonraki bir kontratı alsanız dahi... Ha,
0: evet.
1: 3 ay sonraki... O 3 ay boyunca buğday fiyatı...
0: Hı-hı.
1: A, 6.20'den 5.20'ye düştü... Sizden teminat isterler veya satmanızı, pozisyonunuzu kapatmanızı isterler.
0: Anladım.
1: B, 7.20'ye daha önce çıktı. 3 ayı beklemeniz gerekmiyor. Çünkü her gün işlem görüyor bu kontratlar.
0: Doğru.
1: Her gün işlem gördüğü için.
0: 8'e çıktı.
1: 8'e çıktığında da satabilirsiniz. 3 ayı beklemenize gerek. Veya 7.2'ye bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra satabilirsiniz. Veya bekleyebilirsiniz. Ama düştüğü durumda teminat tamamlamanız gerekiyor.
0: Anladım. Onların da bir profesyonelden yardım alman gerekiyor.
1: Her gün kar
0: yani,
1: ve zarar hesabı yapılıyor.
0: Evet.
1: Teminatınız yetersiz kaldığında size teminat tamamlama çağrısı gelir.
0: Şimdi bunu dinleyen veya izleyenler çok karışık gelecektir. O yüzden siz çok bilgilendirici anlatıyorsunuz ama mutlaka bir profesyonelden
1: İlk başta
0: yardım alacaklar. Sıfır, onu söylüyoruz.
1: Hiç bu işe başlamamış birisi, hiç yapmamış birisinin A, önünde mutlaka uluslararası piyasaları takip edebileceği bir bilgi akış sistemi, birçok şey var, web sitesi var, adını vermemine gerek yok. Ama bir, bunları kullanmayı öğrensinler, iki, teknik analizi öğrensinler, üç, haberleri yorumlamayı öğrensinler, dört, kendilerini bir süre hiçbir işlem yapmadan test etsinler. Bu bir süreden kastım da bir hafta değil, ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir aydan da bahsetmiyorum. Bir. En az bir 3-6 ay işlemi, hayali işlemler yaparak kendilerini test etsinler. Veya demo hesabı denilen hesaplar var. O demo hesaplarında kendilerini biraz test etsin, alışsınlar işlem yapmaya. Çünkü 40 yıldır bu piyasaların içinde işlem yapan birisi ben bazen alacakken satıyorum önümdeki ekranda. Ben bile yapıyorum bu hatayı.
0: O yatırımcı psikolojisi başka bir şeye giriyor.
1: Yanlışlıkla yapıyorum. Al tuşu yere sat tuşuna basıyorum.
0: Anladım. O bile oluyor yani. Oluyor canım, dikkatli olacaksın.
1: Bu bile oluyor yani. Hani ya ben dönebiliyorum. Ben onu kontrol edebiliyorum. Ama bazen unuttum bile oluyor. Yani yanlış işlem yapmışım. Aldım zannediyorum. Meğerse satmışım. Mesela.
0: Peki şunu soracağım. O zaman şöyle mi düşünmek lazım acaba? Şimdi bir yatırımcıyım ben. MTI'ye bakıyorum. Üründen çok yani MTI'ye bakıyorum. Üründen çok o döneme mi bakacağım? O dönemden kastım. Örneğin 2001 krizi başkaydı. pardon 11 Eylül dönemi başkaydı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri dönemi başkaydı. Her dönem farklı. Savaşlar dönemi oluyor. Ne bileyim pandemi dönemi oluyor. Örnek yani dolu. Dolayısıyla üründen çok döneme mi bakmalıyım ben? Yani hangi ürün değil de döneme mi bakmalıyım?
1: Kesinlikle öyle
0: yani. Mesela altın çok konuşuldu. Belki şimdi konuşulmayacak da yağmurlar bol yağdı. Bir sürü ürün belki çürüyecek. Ona göre bir şey düşüneceğim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum ben.
1: Kesinlikle ya, önce biraz evvel söylediğim gibi önce ekonomik koşullara bakacaksınız. Ekonomi küresel olarak büyüyor mu, büyümüyor mu? Mesela bahsettiğiniz dönemlerin hepsi kriz dönemleri. Bu dönemlerin hepsinde ekonomiler genel olarak bir önce küçülürler, bir daralırlar, bir bakarlar. Herkes kendini kontrol eder, yeni yatırım yapmazlar. Mesela bakırla ilgili Doktor Bakır'dır lakabı onun piyasalarda. Siz de biliyorsunuz onu. Doktor Bakır dediğiniz ekonominin sağlığını, dünya ekonomisinin sağlığını gösterir o. Yani o yüzden ekonomiler daraldığında bakır fiyatları yükselmiyor. Ha bakır fiyatları ekonomi daralmışken yükselmeye başlıyorsa az güzel bir indikatördür ekonominin toparlanacağına dair.
0: Nereye bakman gerekiyor olur. Önemli.
1: Aynen öyle. Bir, önce ekonomilere sonra jeopolitik tarafa buyurun petrol. Buyurun Ukrayna-Rusya savaşı tahıl emtia şeyleri buldu. Tahıl ya işte tarımsal emtia bölgesini buldu.
0: Mesela.
1: Mesela yani şimdi deyin ki çıktı mesela kakao. En güzel örnek benim için kakaodur. Kolay örneklerden biri. Şimdi ben dedim ki ya kakao 2000 dolardan 12 bin dolara çıkarken çok fazla hikaye yazdı. Daha doğrusu herhangi bir ana trend olması gereken seviyenin çok üzerine veya çok altına indiğinde her zaman daha çokçular dediğim bir blok vardır ki onlar o trendi abartırlar. Altında ve gümüşte özellikle gümüşte son bu yılın başında aynı şey oldu. Gümüşte altında da oldu ama en güzel örnek kakaodu. Şimdi kakaodaki örneği şöyle anlatayım. 2000 dolar. Ve dediler ki küresel ısınma nedeniyle dediler dedim ya yazılan hikaye bu. Bu yazılan hikayelere de çok prim vermemek lazım. Onun özel olarak kakaodan örnek veriyorum. 12 bin dolara kadar yok efendim kakao ağaçları alçaktakiler kurumuş da yukarıdakiler de ekilmemiş de daha çıkmamış da kakao üreticileri öyle olmuş böyle olmuş derken 2 bin dolardan 12 bin dolara kadar
0: vadeli kontratlar çıktı. Ben keke ben ev hanımıyım niye kakao fiyatı yükseliyor hadi bakalım.
1: Şimdi çok güzel şimdi ev hanımı olarak kakao fiyatının yükselmesiyle ilgili siz zaten o haberleri okuduğunuzda kakao 8 bin dolara gelmiştir. 2 bin dolara da almış olan 4 bin, 4 katına para kazanmıştır.
0: Peki hangi, şimdi, o dönem ne dönemi? Neden mesela kakao? Her dönem ayrı diyoruz ya. Kakao 2 bin dolardan 12 bin dolara geldi. Niye geldi?
1: Çok
0: hani
1: güzel.
0: Petrolü anlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Hareket var. Pandemiyi de anlıyorum hadi. Orada da gıda filan. Ne bileyim ben 2008'i de anlıyorum. Büyük krizi. Çünkü belli nedenler. Mesela şimdi altın çıktı sonra gümüş çıktı. Petrol çıktı. Buğday yine savaş. Neden kakao? Yani kakao böyle çok acayip stratejik bir ürün değil. Normal şartlar altında.
1: Çok güzel.
0: Mesela.
1: Dinamiklerini bilmeniz gerekiyor.
0: Bilmiyorum mesela işte. Ben biliyorum. Anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi söyleyeceğim. 12 bin dolara çıkmış olan bir kakao fiyatı. Daha doğrusu ben bunu 10 bin dolarda söyledim. 12 bin dolar değil 5 katında söyledim. Çünkü 5 katı çok büyük bir rakam.
0: Tabii yani ki.
1: Konuştuğumuz sürede baktığınızda 8-9 aylık bir süre. Çok kısa bir süre. Çok yüksek bir
0: ama
1: getiri.
0: Ama çok güzel örnek veriyorsunuz. Stratejik bir ürün olmamasına rağmen. Tam da ona sormaya çalışıyorum.
1: Tamam zaten ona, ben de ondan örnek vermemin sebebi o. Ben dedim artık kakaolu bir ürün tüketmeyeceğim, pekmez yiyeceğim dedim. Çünkü yerine konulabilir bir meta kakao. Ve dedim ki bu talep çok, ya bu fiyatlama yanlış. Burada müthiş bir düşüş olacak, burası kırılacak, dökülecek. Bir tane de ben Kültür Üniversitesi'nde ders verdiğim sırada oradaki öğrencilerimden, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi kakao ve çikolata üzerine çalışıyor. Ve o kakao ile ilgili beni sürekli arar, beni update tutan da onun aramalarıydı. Ve ona da söyledim. O dedi ki ya geçen hafta bilmem alsaydık da şu hafta bir kamyon alsaydık da şu kadar para kazanırdık da. Dedim ki bak.
0: Marketten toplasaydık o kakaoları.
1: Dedim
0: pandemi
1: ki,
0: de şey. Neydi o? Aman söyleyin hamur yapılan maya topladık maya, ya.
1: Ama pandemi maya çok önemli bir şeydi. Herkes eve kapandı. Herkes ekmek sanatkarı oldu yani.
0: O da enteresan bugün. O konuya hiç girmeyeyim. Yani şimdi kakao örneğinde verdiğiniz gibi sözünüzü balla kestim.
1: Sonra ne oldu
0: kestim.
1: Ama? Sonra ne oldu?
0: Oradan özellikle balla kestim sözünüzü. Mesela geçmişe baktığımızda kakaoyu lütfen de tamamlayın da. Geçmişe baktığımızda peki mesela bu dönemin emtiyası diyebileceğimiz örnekler var mı? Onu da sormak istiyorum ek olarak.
1: Çok
0: buyurun
1: güzel.
0: Kakaodan devam.
1: Çok güzel. Kakao ne oldu? Ben pekmez yemeye karar verdiğim andan itibaren kakao talebi düşmeye başladı. Çünkü kaçınılmaz. Kimse o fiyatları ödemez ödeyemez. Anlaşalım onda yani. Sonuçta bir bu eninde sonunda herkesin kendi ürettiği gelirle doğru orantılı bir şey. O fiyattan kakao alamazsın. En fazla zenginler yer. O zaman kakao üreticileri veya tüketicileri veya fabrikaları, çikolatacılar büyük ihtimalle ya iflas ederler. Çekilirler piyasadan. O zaman kakao çok primli bir ürün haline gelir. E o zaman da kim alır onu? Çünkü zenginler de almaz bir süre sonra.
0: Anladım.
1: Ne yapıyorsun değil mi? 2800 dolar şu anda kakao.
0: Anladım. 12.000'den 2800'e geldi.
1: 12.000'den 2800. Şimdi bu dönem dönem ne evet. olduğuyla ilgili en güzel örnek 2006-2008 arasında yaşandı. İlk defa finansal piyasaların emtia piyasasına girdiği dönem 2006-2008 arasıdır. Ne olduğunu söyleyeyim size. Üçer aylık aralarla.
0: Hı-hı.
1: Üçer aylık aralarla. Fonlar ilk defa girdi. Pek de sevdiler bu işi. Çünkü onlar girince vadeli kontratlar eskiden buğday üreticisiyle un değirmencisi arasında Anladım. Geçen bir dünyaydı. Şimdi araya bir üçüncü taraf girince un değirmencisinin de buğday üreticisinin de hesap şaştı. Çünkü onlar büyük para geldi oraya. Bilmedikleri bir dünya, onların bilmedikleri bir dünya. Abi baktılar ki biz parayı koydukça ve aldıkça bu fiyatlar yükseltebiliyoruz. Aa süper dediler. Bir girdiler sırasıyla, ya sıra önemli değil. Üçer aylık dönemlerle. Petrole girdiler, çıktılar. Girdiler. Oradan çıktılar, altına girdiler. Altından çıktılar, nikele girdiler. Nikelden çıktılar, buğdaya girdiler. Buğdaydan çıktılar, doğalgaza girdiler. Doğalgazdan çıktılar, pirince girdiler. Pirinçten çıktılar, gümüşe girdiler. Üçer aylık o dönemi izleyen birisi, ki ben bununla ilgili bir doktora tezi yapmak istiyorum. Böyle hayallerimden bir tanesidir o. 2006-2008 döneminde hakikaten finansal piyasalara giren bu fonlar o piyasaları gerçekten darmadağın etti. Onları bilmenize imkan ve ihtimal yok. Çünkü bir fon, bir grup fon kendi aralarında konuşarak veya konuşmayarak veya bunlar şimdi teknik analizler veya yapay zekalarla bunları bulmak kolay ama
0: o zaman dönemi
1: başka bir dönemdi. Tabii. Belki anlaşarak yaptılar. Belki birileri birinin peşine takıldı. Sonuç olarak böyle üçer aylık dönemlerle dalgalarla birinden girdiler ötekine çıktılar. Birinden çıktılar ötekine girdiler. Böyle bir şeyi takip etmeniz bugünkü koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
0: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım. Son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
1: Bilgi. Ama bilgi de şöyle. Şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz şey filtre edilmesi, rafine edilmesi oldukça zor hale geldi. Onun için zaten 6 ay boyunca deneme hesabı dedim. O bilgileri özümsemek zor, analiz etmek daha da zor. Bu arada şunu da belirteyim. Borsada işlem gören fonlara 1'e 1, 1'e 3 olabiliyor ama vadeli kontratların kendisi zaten doğal olarak kaldıraçlıdır. Nasıl kaldıraçlı? Onların yapısı itibariyle mesela borsadaki Viyop'ta, İstanbul'daki Viyop'ta normalde 1'e 10 civarında bir kaldıraç oranı var. Bazılarında 1'e 20, bazılarında 1'e 5
0: gibi. Yani 100 lira yatırıyorum.
1: 500 liralık bir risk alıyorsunuz.
0: 500 liralık iş alabiliyorum.
1: %20 zarar edersen para kaybettiğinizde bütün paranız kalıyor. %20, tamam. 5, yani 1'e
0: emtiada
1: 5 kaldıraç.
0: Emtiada bu doğal.
1: Bu doğal, bu işin parçası. O yüzden dikkatli yönetmek gerekiyor dedim. En kritik konu vadeli kontratlara girdiğinizde O vadeli kontratların fiyatları her gün kar zararı hesapladığı için ve sizden teminat isteyip size fazlasını kar ettiğinizde de o parayı ödüyorlar. Her gün ödüyorlar. O paraları doğru yönetmeniz ilk ve en önemli koşul ama bilgi en kıymetlisi. Bilgiden de kastım mesela altın, özellikle gümüşle ilgili en güzel örnek yakında, çok yakın, en yakın gümüşle ilgili örnek. Vay efendim Çin'deki güneş panel üreticileri gümüş bulamıyormuş da Çin'deki gümüş stokları şu kadar düşmüş de ve 120 dolara geldiğinde gümüş 200 dolar olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Bu arada hani herhalde Türk finans piyasalarının gümüşe en fazla önem atfeden yorumcularından biri benimdir. Bunun da temel sebebini hemen kısacık anlatayım. Bilgiden kastım da bu. 1980 yılında bir Silver Thursday diye bir olay vardır. Şubat ayında, Mart ayında yaşandı yanımızda. Ya Şubat değil. Fakat 1980'de yaşanan olay da şu var. Altın 850 dolar, gümüş 50 dolar olmuştu. Buraya gelene kadar ve herkes de diyordu ki altın 1980'de 850 dolara görmüş. Bugün enflasyonla buraya getirirseniz işte atıyorum 2010 yılında 2300 dolar olacak falan deniyordu. Böyle bir takım hesaplar ya da 2300 olması lazım falan deniyor. Ben de o zaman demiştim ki ben hikayenin arkasını biliyorum. Şimdi hemen kısacık anlatacağım. Arkasındaki hikayeyi bildiğiniz zaman buna inanmıyorsunuz. Bu söyleme inanmıyorsunuz. Neden? Eğer buna inanıyorsunuz demiştim ben. Gümüş 50 dolar olduğunda aynı hesabı yaptığınızda gümüş 145 dolar olması lazım demiştim ben. Çünkü ben o hesabı yapmıştım. Hikaye ne? 1973 yılında Hunt biraderlerle başlayan bir hikaye. İşte eğer vadeli işlemlerle veya emtia bloğuyla uğraşacak bir yatırımcılarımız varsa hepsinden hasseten rica ediyorum. Hunt biraderlerin 1973'te başlayıp 1980'de büyük bir iflasla sona eren müthiş bir gümüş manipülasyon dönemi vardır. içinde altın ve bildiğiniz bütün emtia bloğu da girmiştir bu manipülasyonun içine. Ve bu manipülasyonun içinde o zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve petrol OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil, Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor. Başka bir şey de söyleyeyim. Amerika'da ham petrol fiyatı -40 dolara düştü.
0: Pandemide.
1: Şimdi -40 dolara...
0: Pandemidekini demiyor musunuz?
1: Pandemide ama -40 dolara düşmesinin arkasındaki dinamiği bilmiyorsanız ki ben 1980...
0: Evet.
1: Gümüş Silver Thursday denilen, yani gümüş perşembe denilen gün. Arada 3-4 tane daha örnek sayabilirim ama en sona -40 dolar
0: petrol.
1: Denen petrol benim Amerika'daki ve dünya borsalarındaki vadeli kontratlara güvenimi tamamen kökten sarsmıştır. Baştan onu söyleyeyim. Güvenmeden tedbirli olarak davranmanızı herkese çok şiddetle öneriyorum. Oradaki düzenlemeler çok iyidir, beni korurdur derseniz koruyamaz. Çinli bir nikel üreticisi Londra'daki metal borsasında sadece zaman farkından teminatını yatıramadığı için ve borsa son derece kötü yönettiği için o krizi 100 milyar dolar kaybetti. Şimdi bu böyle bir piyasadan bahsediyoruz.
0: Emtia kolay bir piyasa değil.
1: Kesinlikle
0: hiçbirine benzemiyor.
1: Değil.
0: Belki dinleyici bu bölümden tek bir cümleyi neyi aklında tutmalı? Şu 100 milyar dolar kaybetti iyi mi tutmalı aklında? Tek bir cümle tutsa aklında.
1: Şöyle, tedbir en kıymetli varlığınız olsun diyeyim.
0: Peki. Bu arada aynı zamanda ben de herkese Oz Büyücüsü'nü izlemesini veya okumasını tavsiye ediyorum. Şu söylediğiniz her şeyin simgesel karşılığı orada. Bir ara konuşuruz sizinle. Ali Ağlı çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: ağzınıza sağlık. Bu arada sizler de Ali Bey'e sizlerin karşısında da bir teşekkür edeceğim. Çok değerli bilgiler aldım. Sizlerin de yorumlarınız, sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık.

0: Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
1: Odaya Radyo.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Odaya.
4: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşacağız. Malum zaten gündem çok sıcak. Savaşı takip ediyoruz. Gelişmeler ne olacak diye. Aslında tüm dünyanın, tüm global piyasalarında o da Amerika ile İran arasındaki süreç, buradaki müzakereler nasıl ilerleyecek ve savaş nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Şu anda tabii bu uzun bir süredir bu gündemi takip ediyoruz. Programlarda da detayları konuştuk. Tabii şimdi geldiğimiz noktada birkaç hafta öncesine göre aslında biraz daha ortalık nispeten durulmuş diyebiliriz. Tabii ateşkes devam ediyor ama ateşkesle beraber tabii çok da somut bir barışa yönelik adım da atılmadı. Burada hani kısaca özetlemek gerekirse ateşkes süreci devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kapalı, Amerika'nın ablukası devam ediyor. Tabii Trump'ın bazı sert açıklamaları oluyor. Burada belli bir Pakistan'ın arabuluculuğuyla beraber bir müzakere devam ediyor ama çok da hani somut bir sonuç çıkmadı. Belli anlaşma metinleri, teklifler gidip geliyor ama bunda da çok anlaşılamıyor. Yani Amerika tarafı olan teklifleri çok kabul etmiyor. Bu tarafta biraz daha nükleer tarafında taviz verilmesi isteniyor. İran onu vermiyor derken şu anda çok bir somut adım da atılmış durumda değil. Şimdi bugün tabii çekimin yaptığımız gün itibariyle bu sabah gelen haber akışı biraz daha piyasalarda risk iştahını arttırdı. Çünkü burada Trump yeni bir müzakere ile ilgili olumlu adımlar atılabileceğiyle ilgili sinyaller verdi. Orada da en son bir Hürmüz Boğazı'nda bu çatışmanın tarafı olmayan ülkelerin gemilerini çıkartmak için orada bir özgürlük harekatı gibi orada operasyonu olarak o gemileri çıkartma amacıyla belli bir aksiyona başlamıştı. Şimdi o bu müzakere ekstren yani yeni bir müzakere sürecinde şimdilik

0: da askıya aldığını söyledi ve burada bir görüşmelerin yeniden yapılacağı ile ilgili sinyaller var. Tabii bu görüşmeler bir barışa evrilir mi, evrilmez mi, yoksa yeniden alevlenir mi çatışmalar, bunu tabii takip ediyor piyasalar. Ama bugün itibariyle çekimi yapıldı, bugün itibariyle biraz daha piyasalarda olumlu bir haber akışı olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi burada gözümüz, dediğimiz gibi, burada nereye evrilecek? Yani ya burada ateşkes süreci devam ediyor, bu daha da uzatılacak ve bir yerde hani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş bir barış sürecine doğru gidecek bir yol mu izlenecek, yoksa bu tarafta bir anlaşma olmayarak yeniden bu ateşkes sonlandırılıp belli oranda bir işte yeniden operasyonlarla Amerika'nın işte hava saldırıları olsun, belli bir çatışmanın yeniden başlayacağını mı takip ediyoruz? Hatta işte çok dar kapsamlı bir kara operasyonda olur mu olmaz mı diye de piyasalar tabii bunu konuşuyor. Bunu göreceğiz ama bas senaryo burada bu sürecin bir barışa gitmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii şimdi burada biraz hani konuya yakından baktığımızda aslında biraz iş satranç masasına dönmüş durumda. Yani burada aslında iki ülkenin de bir şekilde bir barış anlaşması imzalamak istiyorlar ama burada iki tarafta bu anlaşmadan en fazla avantajı sağlayıp imtiyazı koparmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi Amerika tarafında bu nükleer olarak buna bakabiliriz. İşte İran tarafında da belli şartları tabii öne çıkartıyor. Ama amaç burada bir barışa gitmek yönlü. Çünkü günün sonunda bu süreç aslında dünya başta olmak üzere iki ülkeye de fayda sağlamıyor. Amerika tarafında da tabii petrol fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması, dünyanın global büyüme açısından olumsuz enflasyon konusu için, enflasyon tarafında tabii fiyatların yukarı yönlü baskılanması, bunlar bakıldığında tabii global büyüme için olumsuz bir ortam mevcut. Tabii bundan Amerika da olumsuz etkileniyor. Hem işte petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'daki pompa fiyatlarına çok yansıyor. Burada zaten uzun bir süredir bu enflasyonla ilgili sıkıntıyı üzerinden atamayan Amerika'nın işte ticaret savaşları, diğer konular derken zaten enflasyon tarafında istediği seviyeye daha gelemeyen Amerika'nın üzerine bir de bu enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler daha da artmış durumda. Bir yandan tabii Kasım ayında ara seçim var. Trump için önemli bir seçim. Hem Senato hem de meclisteki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetme durumu var. Çünkü şu anda tabii ekonominin bu süreçten olumsuz etkilenmesi haliyle seçmenleri biraz daha muhalefete yönlendiriyor. Burada olası bir senato ve meclisin Cumhuriyetçilerden, ki Trump Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi, Trump'ın da başkanlığının devamı için yasaları çıkartmak için zorlayıcı olacaktır. Öte yandan da hem meclis hem de senatodaki çoğunluğu Cumhuriyetçiler kaybederse bir Trump'ı görevden almak için de belli girişimlerde bulunabilir demokratlar. O yüzden Trump için de bu Kasım ayındaki ara seçimler önemli. Şu andaki mevcut ortamda tabii ekonominin kötüleşiyor olması Trump'ın da elini güçsüzleştiriyor. Bundan dolayı da tabii Trump da çok aslında bir yandan hani bu tarafta agresif gözükse de o da bu süreci bir an önce sonlandırıp biraz da ekonomiyi, seçim öncesi ekonomiyi toparlamak istiyor. İran cephesine bakılırsa onlar için de olumsuz tabii. Burada abluka ile beraber petrol gelirleri düşüyor. Belli tabii ekonomisi açısından çok kısıtlayıcı bir ortam. Bundan dolayı yani İran da tabii bu süreçten çok olumsuz etkileniyor. Ve onunla beraber tabii global olarak da tüm dünyada dediğim gibi hem global büyüme olsun hem enflasyon olsun enerji fiyatlarında bu kadar yükselmesiyle sıkıntı yaşanıyor. O yüzden bir an önce aslında bu süreci sonlandırıp bir barışa doğru ilerlemek iki tarafta aslında istiyor ama bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Bundan dolayı da bu süreç devam ediyor ama beklenti bir şekilde bir orta noktada buluşmaları yönünde ama tabii işlerin daha da bir anda kötüleşme riski de her zaman masada duruyor. Şimdi tabii bugün gelen biraz olumlu haber akışıyla beraber risk işte daha arttı. Bunu hemen tabii piyasada görüyoruz. İşte altın ve gümüş fiyatlarında bugün itibariyle biraz yükseliş oldu. İşte dolarda biraz değer kaybı, faizlerde biraz o tepe seviyelerinden geri çekilme görüyoruz. Yani burada zaten hareket çok net piyasada. İşler kötüleştiği noktada bu emtialara satış olarak yansıyor. Dolar bir güvenli liman enstrümanı olarak bu savaşta çok öne çıktığı için doların değerlenmesiyle öne çıkıyor. Haliyle petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonla ilgili kaygılardan sebeple faiz faizlerde yükselişte görülüyor. Yani işler kötüleştiği zaman biz bu hareketi görüyoruz. Tabii olumlu bir haber geldiği zaman da bu konuştuklarımızın tam tersini görüyoruz ki dediğim gibi bugün biraz olumlu haber akışıyla beraber emtialarda yükseliş, dolarda değer kaybı, faizlerde de geri çekilmeyi bugün özelinde gördük. Şimdi eğer burada tabii olası bir temelli bir barış anlaşması ile beraber risk iştahının hızlı bir artış ile piyasa bir mini ralliye girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşma sağlam bir temellere oturursa o zaman tabii emtialarda daha da yükseliş görme ihtimalimiz bulunuyor. Dolarda bu güvenli liman, ekstra güvenli liman hareketiyle beraber, talebiyle beraber ekstra bir değerlenmesinde biraz geri vermesi, biraz değer kaybı görmesi bekleniyor. Tabii işte Amerikan tahvil faizlerine bakıyoruz. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ciddi yükseliş oldu. Tüm aslında piyasalardaki faizlere baktığımızda, yani bu İngiltere'de de bunu görüyoruz. Yurt içinde Türkiye'de de görüyoruz. Faizler yukarı gelmişti. Olası bir barış anlaşmasında da yeniden bu faizlerde düşüş görülmesi bekleniyor. Ama tabii süreci hep beraber takip ediyoruz. Tabii bunu önümüzdeki süreçte izleyerek göreceğiz ama dediğim gibi esas temel amaç burada bir barışa doğru sürecin gitmesi. Şimdi tabii jeopolitik risklere tabii odaklanmışken makroekonomik konular, datalar derken hani biraz işin temeli biraz da geri planda kaldı. Bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kaldı. Ama bir yandan da tabii o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada en önemlisi tabii enflasyon, Amerika'daki enflasyon dataları. Ne kadar hani bu süreçten olumsuz etkilenecek ki zaten bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öte yandan işte ekonominin sağlığı açısından bakıldığında işte istihdam ne durumda, burada ne kadar bir ekonomide yavaşlama olacak, bunları tabii takip etmek gerekiyor. En son Fed toplantısı ki Başkan Powell'ın son toplantısıydı. Orada faizler sabit bırakıldı ama ileriye yönelik riskler de ortaya kondu. Özellikle işte 3 tane üye karar metnine itirazda bulundu. Karar metninde çünkü önümüzdeki süreçte hala bir faiz indirimleri olabilir niteliğinde açıklamalar vardı. O tarafta biraz daha sıkılaştırıcı yönde açıklama olması gerektiğini düşündükleri için 3 tane üye buna karşı çıktı. Şimdi yeni başkan, Fed başkanı Kevin Warsh göreve başlayacak. Tabii onunla beraber Trump'ın atadığı bir aday faiz indirimleri olacak mı konuşuluyordu. Ki bu savaş öncesinde bir indirim hatta belki 2 indirim bile olabilir mi noktasındaydı ama mevcut şartlarda eğer bu savaş devam ettiği noktada bu enerji fiyatları yüksek seviyeni koruduğu noktada tabii Fed'in de faiz indirimi için eli çok zor gözüküyor. Şu anda beklenti hiçbir indirim olmaması yönünde. Öte yandan mesela Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda ise onlar indirimi geçtik. Bir faiz arttırımı beklentisi ciddi anlamda fiyatlanıyor. Hatta işte bu önümüzdeki Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası ECB bir faiz arttırımına gider mi beklentisi de iyice yükselmiş durumda. Şimdi o yüzden aslında evet makroekonomik konu önemli ama dediğimiz gibi biraz da bu yine tabii savaşın gidişatına bağlı ki ona göre de merkez bankaları önümüzdeki süreçteki faiz politikalarına ve politika kararlarına imza atacaklar bu gelişmelere göre. Şimdi tabii bir yandan dünya için dediğimiz olumsuz dediğimiz konu tabii şimdi enerji fiyatları buralara geldi ama tabii her olumsuzluğun verdiği bir tahribat var. Yani burada tabii barış anlaşmasının bir barış ilan edildi. Bu savaş ortamı tamamen sonlandı. Evet piyasada bunun etkisini hızlı bir şekilde biraz önce bahsettiğim gibi işte piyasada bir ralliyle risk iştahının artmasıyla beraber bir ralliyle görebiliriz ama öte yandan da bu savaş ortamının verdiği tahribatla öyle bir anda bir iki günde ortadan kalkacak bir durum değil. Tabii petrol fiyatlarında bir barış anlaşmasıyla beraber düşüşler görülebilir ama savaş öncesi seviyelere gelmesi beklenmiyor. İşte Brent petrol 120 dolarlara kadar, 120 doların üzerine kadar çıktığını gördük. Bugün itibariyle biraz işte olumlu haber akışıyla yine 106-107 dolarlara kadar geri geldi ama burada bir barış ilan edilmesiyle beraber petrol fiyatları belki 100 doların altına gelecektir. Ama burada savaş öncesi seviyeler olan işte 60'lı 70'li seviyelere inmesi biraz zaman alması bekleniyor ve bu savaşın verdiği ekonomilere tahribatın en azından düzelmesinin belli bir zaman alması bekleniyor. Bunu tabii tam zaman telaffuz etmek çok kolay değil ama işte IMF'den de belli kurumlardan da belli projeksiyonlar geliyor ama en azından bu işin normalize olması belirli bir süre, aylar ya da belli bir yıl alabilir deniyor. Bunu tabii savaş ortamı bu belirsizlik uzadıkça tahribatında boyutu büyüyor. O yüzden burada ne kadar hızlı bir şekilde bu belirsizlik ortamı, bu olumsuz ortam ortadan kalkarsa o kadar hızlı bir şekilde piyasalarda toparlanmaya başlayacaktır. Şimdi tabii bu jeopolitik riskler ve bu konu ortadan kalkarsa biraz daha tabii işin dinamiğine, makroekonomik görünüme odaklanmış olacağız. O zaman belki önümüzdeki süreçte daha fazla Fed'i ve Merkez Bankalarının faiz kararlarının patikasını konuşuyor olacağız. Şimdi tabii burada biraz piyasa beklentiler olarak baktığımızda tabii şimdi emtia tarafında evet bu savaşla beraber ki altın genelde güven liman talebi olduğundan dolayı savaş ortamında hep artar demiştik ama bu savaş özelinde satış geldiğini gördük. Onun nedenlerini zaten daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi burada tabii altının dinamikleri tabii güçlü. Yani bu tabii bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ama hani genel olarak hep her programda da konuştuğumuzda tabii dünyada altın talebi altını yükselten dinamikler hala sağlam bir şekilde duruyor. Bunları işte neden bahsetmiştik bunlardan? İşte merkez bankalarının altın alımları olsun. İşte burada bir savaş öncesi faiz indirimleri beklentileri, doların değer kaybetmesi beklentileriyle beraber altının güçlenecek olması beklentisi. Ki savaş ortamında da altına en büyük satış getiren sebeplerin başlarında bu iki sebep geliyor. Yani merkez bankalarının alımları dedik ama savaş ortamında da merkez bankalarının ciddi anlamda altın rezervlerini bozduğunu gördük. Ki bunun en başlarında bizim merkez bankamızda geliyor. Bir yandan tabii faiz indirimleri, doların değer kaybetmesi beklentisi dedik. Bu ortamla beraber tabii doların değerlendiğini gördük. Faizlerin arttığını gördük. Bu da tabii altın olumsuz yansıdı. Şimdi bunların tabii normalize olmasıyla beraber bu bahsettiğimiz dinamikler yeniden altını güçlendirmesi bekleniyor. İşte merkez bankaları belki bu bozdukları altınları yerine geri koyacaklar. Burada bir fiziki altın talebi olacak merkez bankalarından. İşte doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi, yeniden belki Fed'den bir faiz indirim olur mu olmaz mı tartışmalarının başlaması altını yeniden destekleyecek yukarı yönlü. Bir yandan tabii bu tarafta belli oranda hala bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. O yüzden hani jeopolitik risklerin hala yani bu savaş bitse bile jeopolitik ve politik risklerin devam edeceğinden dolayı belli oranda güvenli liman talebi de almaya devam edecek. Bunlardan dolayı beklentiler aslında yüksek. O yüzden savaşla beraber değer kaybeden altın ki hatırlarsanız savaştan önce çok 5000 doların üzerinde çok daha yüksek seviyeleri gördü altın. Bu savaşın ortadan kalkmasıyla beraber yeniden bu savaş öncesi gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapma ihtimali yüksek duruyor. Sonrasında tabii beklentiler daha yüksek. Aynı şekilde tabii gümüş de altın düşmesiyle beraber özellikle bir de tabii endüstriyel bir emtia özelliği taşıdığı için global büyümenin de bu savaştan olumsuz etkileneceği görüşüyle beraber gümüşte de ciddi satış gördük savaşla beraber. Hem altın düşmesi de gümüş aşağı çekti. Bir yandan da dediğimiz gibi ortam büyüme ortamının olumsuz olması. Tabii yeniden bu savaş süreci biterse yeniden altının yükselmesi de gümüşü yukarı çekecektir. Bir yandan da yeniden işte bir faiz indirimine, global büyüme, biraz toparlanma konuşulduğu noktada, üretimin arttığı noktada gümüşte yeniden talep görecektir. O yüzden hani burada beklenti biraz daha hani bu işler normalize olursa emtialarda savaştan önce gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapar mı yapmaz mı bunları tabii takip edeceğiz. Burada dediğimiz gibi bir yukarı yönlü beklenti genel piyasada işlerin normalize olmasında bir beklenti var. Tabii dediğim gibi bu bir tavsiye olarak algılanmasın ama bu tarafta bir hareketi için bir potansiyel oluşturur. Görüşü genel olarak mevcut. Şimdi bir yandan tabii altın gümüş hep konuşuyoruz hani burada potansiyel yatırım enstrümanlarıdır diye ama biraz işin yatırım tarafına daha yatırım odağında hani şirketler bazında sektör bazında baktığımızda daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yapay zeka, teknoloji, yarı iletkenler, çip sektörü bu konuyu da tabii değinmek gerekiyor. Burada da şimdi Amerika tarafında bakıldığında ki hani daha önceki hafta programlarda bunları konuşmuştuk. Savaş ortamına rağmen Amerikan borsaları özellikle teknoloji endeksleri Nasdaq başta olmak üzere ciddi bir rally yaşadığını görüyoruz. Her ne kadar piyasa bu savaş ortamına olumsuz etkilense de ekonomik olarak bir büyüme tedirginliği olduğu yerde bile ekonomilerle ilgili sıkıntı olabileceği, enerji fiyatlarının yüksek olduğuyla görüşüne rağmen burada teknoloji teması sağlam duruşunu sergiliyor ve Amerikan borsalarında işte S&P 500 endeksi dün rekor yüksek seviyede kapandı. Nasdaq teknoloji tarafına baktığımızda ciddi anlamda yükseliş var ki S&P de zaten bu teknoloji şirketleri götürüyor. Çünkü burada yapay zeka teması güçlü seyrediyor. Özellikle yapay zeka temasıyla beraber tabii yapay zekayı destekleyen konu çipler. İşte baktığımızda Intel'e bakıyoruz. Intel son bir ayda %90 değerlendi. Çok ciddi bir değerlenmekten bahsediyoruz. Bu dolar bazında bir değerlenme. Intel %90 değerlendiğini görüyoruz. Nvidia aynı şekilde ciddi bir değerlenme sergiliyor. Ve yani bu yapay zeka temayla ilişkili teknoloji firmaları ve bu çip sektöründe ciddi anlamda değerlenme olduğunu görüyoruz. Yani bu savaş ortamında bile bu rally'yi yapıyorlar. Bu da aslında tam da hani hep programlarda konuştuğumuz beklentiyle paralel bir hareket oldu. Tabii burada yapay zekanın öncünde dediğimiz noktada Amerika'da açıklanan bilançolar da çok iyi geldi. Yani bu işte Amazon'undan işte Apple'ına, işte Intel'ine, Meta'sına gibi, yani burada Google, Alphabet, bu şirketlerin hepsi yapay zeka ile ilişkili ve çip sektörü ile ilişkili şirketlerinde açıklanan bilançoları beklentinin çok üzerinde, çok güçlü geldi. Yani burada da gerçekten bir karlılık olduğu ve bu sektörün hala çok dinamik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bir yandan tabii bu savaş ortamı bittiğinde risk iştahının artmasıyla beraber işte yeniden yatırım ortamının biraz daha iyileşiyor olması da bir tur daha bu şu anda riskli olarak, yani hisseye girmek istemeyen yatırımcıları da içeri çekme potansiyeli var. O yüzden bu beklentiyle beraber teknoloji firmaları ve çip sektöründe yapay zeka teması, genel olarak bu teknoloji temasındaki güçlü duruşunda devam etmesini ben bekliyorum. Bununla beraber dediğim gibi savaş ortamında bile bu hareketi gördük. Tabii şimdi bu daha önce bir programda, tabii bu yatırım fonlarını konuştuğumuz programda biraz daha detaylandırmış. Tabii hani şu anda dinleyiciler peki yani bunda nasıl yatırım yapabiliriz bu sektörlere? Bunu Amerika'da çoğunluğu, aslında hani Asya'da da tabii görüyoruz. Samsung da bugün 1 trilyon dolar piyasa değerini geçerek Asya'daki bu 1 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu. Asya tarafında da bu, çünkü işte Asya tarafında da bu çip sektörüyle ilgili çok önemli şirketler var. O tarafta da arttığını görüyoruz. Şimdi bunlara tabii nereden yatırım yapabiliriz diye bir soru olursa, o programda konuştuğumuz gibi fonlar var. Fonlar üzerinden bu yatırımı yapmak en kolay. Çünkü hem bu fonlar TL üzerinden, TL ile yatırım yapıldığını biliniyor. Ki bu bahsettiğimiz şirketler TL dışında işlem gören şirketler. O yüzden bunlara hem TL yatırım, yani TL ile yatırım yaparak bu şirketlere yatırım yapmış olabiliyoruz. Hem de bu fonlar işte bu bahsettiğimiz bu potansiyel şirketleri fonların içine alıyorlar. Böylece bir fon yatırımıyla bu potansiyel olan birden fazla şirkete yatırım yapmış oluyoruz. Aynı zamanda işte aktif olarak fon yöneticileri bu fonları yönetiyor. Biz takip etmemiz gerekmiyor. Fon yöneticileri bunları takip ediyor bizim için. Ve bu değerlenme olduğu sürece de bu fonlar tabii çok ciddi yüksek getiriler sunuyor. Hem zaten bu temanın hızlı yükselmesiyle beraber bu şirketlerin hisse değerleri arttıkça tabii bu getiri yükseliyor. Hem de bir yandan da tabii dolar bazında diyelim. Çoğu şirket dolar üzerinden bu yatırımı yaptığını düşündüğümüzde bu artışlar yabancı para cinsinden de olduğu için, o da o artışta tabii TL getiri olarak sunduğu için oradaki bir döviz getiriyi de TL karşılığıyla almış oluyoruz. Kurda da kademeli kademeli artış olduğunu varsayarsak zaten kurda kademeli artış da bu TL getirisine destek sağlamış oluyor. Böylece ciddi anlamda bu getiriyi sunmuş oluyorlar. Tabii ki de bu fonlar riskli fonlar. Bunları hep konuşuyoruz. Sonuçta bunlar yurt dışı borsaların, yani borsada hisse olarak çoğunluğu işlem görüyor. Jeopolitik risklerden, haber akışından, işte makroekonomik datalardan çok sert etkilenebiliyorlar. Belli günlerde, belli bir süre boyunca ciddi zararlar da yazabiliyorlar ama hep konuştuğumuz gibi, yani işin özünde yatırımı konuşuyorsak ve bir temaya yatırım yapıyorsak zaten bu böyle 1-2 günlük, 1-2 aylık yatırım olmuyor. Biraz daha orta vadeli, orta uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüldüğü zaman, bu getiriyi bu vadeye yayıldığı zaman kısa vadeli fiyat olumsuzluklarından ya da haber akışından arındırılmış olarak temanın kendi özünde potansiyeli varsa, orta vadede bu potansiyeli zaten yansıtarak ciddi anlamda bir mevduat üzeri getiri sunmuş oluyor. Ama tabii bunların risk seviyenin yüksek fonlar olduğunu ve fiyat oynaklığının yüksek olduğunu da burada bir defa daha belirtmek isterim. Şimdi tabii burada genel olarak öne çıkan piyasalar, tabii takip ettiğimiz, burada konuştuğumuz gibi emtialar, işte altın, gümüş başta olmak üzere ve bir yandan da dediğimiz gibi teknoloji teması ön plana çıkıyor. dinamikleri güçlü tabii ama program başında bahsettiğim gibi yine konu biraz da savaşın gidişatına odaklanıyor. O yüzden bu süreç nereye evrilecek bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi bu müzakereler yeniden gidiyor geliyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Önümüzdeki günlerde biraz daha tabii netleşecektir. Olumluya doğru mu evrilecek ya da olumsuza doğru mu evrilecek? Buna göre de tabii piyasalar kısa vadeli olarak konuştuğumuzda kısa vadeli süreçte bu fiyat oynaklığında sürdürecektir. Son dediğim gibi birkaç haftada işlerin biraz daha normalize olmasıyla fiyat oynaklığı biraz daha azaldı. Biraz daha stabilize olmuş durumda piyasalar ama her an gelecek bir haber akışına göre olumlu ya da olumsuz aşağı yukarı yönlü sert hareketler görme ihtimali de piyasaların duruyor. Şimdi global görünüm tabii bu şekilde. Yani yurt içi tarafı tabii ne durumdayız diye merak eden dinleyici için de yurt içi tarafta yani Türkiye'de Türk piyasaları da tabii haliyle tüm global piyasalarda olduğu gibi bu savaş sürecinden olumsuz etkileniyor. Zaten biz enerjiye çok bağımlı bir ülkeyiz. Net enerji ithalatçısıyız. Burada petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ciddi anlamda tabii bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle yani enflasyon olarak bu süreçte etki yapıyor ki tabii ciddi bir petrol fiyatlarının ciddi yükselmesi de bu savaş sürecinde yurt içi tarafta fiyat seviyelerini olumsuz yansıyor. İşte enflasyon dataları geldi. Son datalara tabii baktığımızda beklentinin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz ve tabii öngörüldüğü gibi savaş öncesi öngörüldüğü gibi dezenflasyon tarafındaki süreç tabii yavaşlıyor haliyle enerji fiyatları kaynaklı. O yüzden de Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. İşte en son toplantısında bir faiz değişikliği yapmadı. Ama tabii piyasada konuşulan konu hani bu savaş eğer daha uzun sürerse ve bu enerji fiyatları, petrol fiyatları bu yüksek seviyelerde devam ederse haliyle tabii enflasyon tarafında yukarı yönlü riskler artmaya devam edecek. O zaman Merkez Bankası'ndan belki bir faiz arttırımı da gelir mi diye tabii konuşuluyor. Şu anda hani ilk baz senaryo tabii bu şu anda yok ama tabii bu yine tabii savaşın seyriyle alakalı. Ne kadar uzun sürecek, ne kadar bu petrol fiyatları yüksek seyredecek ve bu ne kadar yurt içi fiyat seviyelerine geçişkenlik yapacak. Bu önemli ama şu anda zaten Merkez Bankası savaş çıktığından itibaren önlemlerini almış durumda. Kurda zaten çok büyük bir artış görmedik. Burada güçlü rezervler vardı. Bunlar kullanıldı. Savaş ortam biter, barış ilan edildiği noktada bu rezervler yerine konacaktır parça parça. Ama hani şu anda sıkı para politikası da devam ediyor Merkez Bankası haliyle. Burada tabii tüm dünyada faizlerin artmasıyla beraber yurt içi tarafta da faiz tarafında tahvil faizlerinde olsun, mevduat faizlerinde olsun tabii yükselişler görüldü. Şu anda tabii yatırım olarak biraz daha bu likit muadili enstrümanlar mevduat haliyle tabii ön plana çıktı faizlerin artmasıyla beraber. Tüm dünyada olduğu gibi riskli varlıklar tarafında tahviller, borsalar baskı altında kaldı ama nasıl Amerika tarafında bu borsalarda bir rally olduğunu görüyoruz desek de yurt içinde de aslında bunu görüyoruz. Hani borsa için bu tabii sıkı para politikası faizlerin yüksek olması olumsuz diyoruz ama bir yandan da son ay özelinde baktığımızda son bir ayda da borsada da bir toparlanma var. BIST 100 endeksi de 14.000 puanı geçerek yükselişine devam etti. Ama tabii haber akışını takip ediyoruz. Sıkı para politikasının devam ettiği noktada tabii biraz alternatif yatırım maliyetlerinin yüksek olması daha da iyi bir borsa performansı görmeyi engelliyor. Ama tabii burada bir dediğim gibi bu jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir ortamda işlerin daha olumluya döndüğü noktada bizim borsamıza da daha yükseliş potansiyeli artacaktır tabii. Ama şu anda yurt dışı piyasalarda biraz bu savaş konusunda odaklanmış durumda. Burada en önemli konu tabii enflasyon, dezenflasyon süreci ne kadar yavaşlayacak, fiyat seviyeleri ne kadar geçişkenlik olacak bunları da yakından takip ediliyor. Bununla ilgili zaten Merkez Bankası gerekli aksiyonlarını ve bildirimlerini yapıyor. Bununla beraber yurt dışı piyasada genel olarak aslında görünüm bu şekilde seyrediyor. Tüm dünyada olduğu gibi, tüm global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarında gözü Orta Doğu'daki bu savaşın gidişatına odaklanmış durumda. Genel olarak özetlersek bugün gündemi konuştuk. Tabii belirsizler çok mevcut. Şimdi bugün tabii piyasa çok dinamik bir şekilde seyrediyor. Dediğim gibi programı çekmemizle yayınlanması arasında birkaç gün fark ediyor. Belki hani şu anda yayınlandığı günde bile biraz daha farklı bir piyasa hareketi, bir piyasa ortamı görme ihtimalimiz var. Ama genel olarak tabii biz burada biraz da genel özet ve beklenti gidişatı genel olarak da biraz anlatmak istedim. Çünkü günün sonunda senaryolar 3 aşağı 5 yukarı zaten birbirine yakın ve bununla beraber gideceğimiz genel ekonomi görünümü, genel piyasa görünümü de bu şekilde şekilleniyor. Önümüzdeki programlarda zaten yeniden biraz daha netlik kazandığında daha detaylı olarak da önümüzdeki süreçteki beklentiler, piyasa gelişmelerini konuşuyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
3: Merhaba herkese. Bu hafta yayında yeniden enflasyon gündemiyle karşınızdayım. Çok uzun haftalardır aslında bu yayınlarda herhalde en önemli payı enflasyona ayırdık. Yayınların en başında aslında gerçekten enflasyonun ne demek olduğu ve dengelere ne oranda zarar verdiği makroekonomik çerçeveyi çokça tartıştık. Ondan sonra da tabii enflasyon gelişmeleri nasıl ilerliyor onu gördük. Son dönemde tabii ekonomi tarafında yeniden çok hassas bir dengeyi konuşmaya başladık. Dolayısıyla bu yayında buna yer vermenin önemli olabileceğini düşündüm. Şimdi biliyoruz ki bir tarafta yavaşlayan bir iç talep var. Çünkü yüksek faizler var ve ekonomide de belirgin bir soğuma var. Ama diğer tarafta da özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte yeniden güç kazanan enflasyon riskleri var. Yani böyle bir dönemde aslında dezenflasyon sürecinin devamından çok aslında biraz enflasyonda hızlanma görüyoruz. İşte tam da böyle bir dönemde piyasaların en çok sorduğu soru da şu olmaya başladı. Acaba bundan sonra ne olacak? Yani merkez bankaları nasıl hareket edecek? Çünkü diyoruz ki bir tarafta iç talep yavaşlıyor ama diğer tarafta da enflasyonda belirgin yukarı yönlü riskler oluşuyor. Ve özellikle Türkiye ekonomisi bu yeni döneme nasıl uyum sağlayacak? Bu soruların çokça son dönemde tartışıldığını görüyoruz. Şimdi biraz başa döneceğim her zaman olduğu gibi. Aslında biliyoruz ki 2023 yılının ortasından itibaren ekonomi politikalarının merkezine dezenflasyon hedefi yerleştirilmişti. Ondan sonra para politikasında kalibrasyon yaşandı ve özellikle 2024'ün Mayıs'ından itibaren yanlış hatırlamıyorsam yıllık enflasyonda düzenli ve belirgin düşüşler görmeye başladık. Dolayısıyla dezenflasyon süreci başladı. O dönemde piyasada da şöyle bir hava oluşmuştu. Yani evet zor bir süreç ama en azından enflasyon aşağı yavaş yavaş geliyor. Ama 2026 yılına geldiğimizde durum biraz daha karışık gözüküyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve enerji maliyetleri zaten bütün dünyada yeni bir enflasyon baskısı yaratmaya başladı. Bu durum doğal olarak Türkiye'yi de etkiliyor. Üstelik Türkiye böyle bir petrol arzı şokuna, dünya çapında böyle bir petrol arzı şokuna yüksek bir enflasyondan giriyor. Böyle bir yüksek enflasyondan girdiğimiz noktada ve artık yeniden şunu söylemeye başlıyoruz. Bu yıl sonunda da enflasyonda belki de %30 seviyelerine yakın bir yerde konuşlanabiliriz. Tabii burada insanların aklında çok ciddi doğal olarak sorular oluşuyor. Madem faizler uzun süredir çok yüksek, madem iç talep ciddi şekilde yavaşlıyor, reel sektör tarafından da belirgin bir soğuma hissediliyor, hane halkının satın alma gücü tarafında da önemli oranda zorlanmalar yaşanıyor, o zaman neden halen sıkı para politikasından bahsediyoruz? Keza geçtiğimiz senenin sonunda enflasyonun, yıllık enflasyonun %30.65 civarında olduğunu gördük. Oysa ki bu yıl sonunda da işte 25-30 gibi biraz daha geniş bir aralık verelim. Hatta 28'in daha üzerinde bir rakam konuşuluyor. Aslında yayının başında da söylediğim gibi bir dezenflasyon sürecinden bahsetmek zor. İşte aslında bugün bunu konuşmak istiyorum. Yani böyle bir dönemde bile neden sıkı para politikasını konuşmak lazım? Onu biraz anlatabilmek lazım diye düşünüyorum naçizane. Çünkü burada çok kritik bir ayrım var. Şimdi para politikasının ana etkilediği alan talep tarafı. Yani merkez bankaları faiz arttırdığında ne yapıyor? Daha çok insanların harcama eğilimini, kredi kullanımını, tüketimi ve yatırım iştahını yavaşlatabiliyor. Yani petrol fiyatını doğrudan düşüremiyor ya da jeopolitik riski ortadan kaldıramıyor. Küresel enerji maliyetlerine de birebir müdahale edemiyor. Dolayısıyla kontrol edebildikleri var, kontrol edemedikleri var. Bu dışsal şok olarak nitelendirirsek, örneğin petrol fiyatındaki bu hareketi dışsal şok olarak nitelendirmek lazım. O zaman bu şu anlama gelmiyor. Bu petrol arzı şoku nedeniyle yaşanan enflasyon sonrasında bu zaten maliyet kaynaklı bir enflasyon. O zaman merkez bankaları hiçbir şey yapmasın. Bu anlama gelmiyor. Çünkü maliyet şokları zamanla bütün ekonomiye yayılıyor. Şirketler fiyat arttırıyor. Beklentiler bozuluyor. İnsanlar gelecekte fiyatların daha da yükseleceğini düşünmeye başlıyor. İşte tam bu noktada o sarmalda enflasyon daha kalıcı bir probleme dönüşebiliyor ki biz zaten mevcut noktada da beklentileri yönetebilmek için çok çaba sarf ediyoruz. Ve bu nedenle aslında dezenflasyon süreci olması gerekenden de biraz daha fazla ilerliyor. Çünkü beklentilerde önemli bir bozulmayı tekrar inşa edebilmek ve onu yeniden iyileştirebilmek çok çok uzun zaman alıyor. Maliyet bazlı bir şok geldiğinde bu da yine beklentiler kanalını bozarken Merkez Bankası'nın burada bu zaten maliyet kaynaklı benim yapabilecek hiçbir şeyim yok deyip kenara çekilmesini beklememek lazım. Dediğim gibi aslında Türkiye'nin uzun yıllardır en temel problemi bu. Şimdi tabii burada şöyle bir denge de var. Eğer yaşadığımız şey gerçekten tarihsel ölçekte bir enerji ve jeopolitik şoksa ki halen öyle, bunun bütün yükünü yalnızca para politikasına bırakmak da çok kolay değil. Çünkü evet para politikası talebi soğutabiliyor ama maliyet şokunu tamamen ortadan kaldıramıyor. Bazen maliyet şokunun olduğu noktalarda talebi gereğinden fazla da soğutmak isteyebilir. Eğer ana hedef dezenflasyon süreci ise onu bir miktar kompanse edebilir ve biraz önce bahsettiğim beklenti kanalını yönetebilir. Ama burada başka politikalarla toplam ekonomi politikasını kalibre etmek de mümkün. Çünkü şunu da görmezden gelemeyiz. Böyle bir yüksek faiz haddi içerisinde önemli oranda soğuma yaşayan, zorluk çeken ekonomik birimlerin de gerek satın alma gücünü, gerek rekabetçilik gücünü, reel sektörün bir şekilde destek verebilmek lazım. İşte burada son dönemde maliye politikasının daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. Yani mesela işte Eşel Mobil Sistemi, bu aslında maliye politikasının alanını kullandığı bir sistem. Yani petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan akaryakıt fiyatlarına birebir yansımamasını sağlayan bir mekanizma. Ya da mesela belirli alanlarda yapılan KDV düzenlemeleri var, özellikle ihracatçı sektörleri. Bunların hepsi aslında maliyet baskısını bir miktar sınırlamaya çalışan adımlar. Nasıl adımlar bunlar? Maliye politikasını kullanılarak yapılan adımlar. Çünkü özellikle reel sektör üzerindeki baskının çok arttığı dönemlerde sadece faiz üzerinden ilerlemek ekonomide daha sert bir yavaşlama yaratabiliyor tabii ki. Burada hemen finansal istikrar konusu da gündeme girmeli. Yani fiyat istikrarının merkezde olduğunu görüyoruz ve biliyoruz ve olması gerektiğini de düşünüyoruz. Ama finansal istikrar unsurlarını göz ardı etmenin de ne büyük problemlere yol açtığını ve yine dönüp dolaşıp fiyat istikrarını vurduğunu da biliyoruz. Zaten bugün birçok şirket açısından finansman koşulları oldukça zorlayıcı. İç talepte de belirgin bir yavaşlama hissediliyor. Biraz önce söylediğim gibi hane halkı tarafında da satın alma gücü halen ciddi baskı altında. Dolayısıyla da neden bu kadar sıkılık var halen para politikasında, bu faizler neden halen yüksek sorusu sorulmaya başlandığında bunu doğru bir yerden cevaplamaya çalışmak ve bu iletişimi sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan şunu da belirtmek lazım. Merkez bankalarının baktığı yer biraz daha farklı olabilir. Çünkü eğer enflasyon yeniden kontrolden çıkarsa bunun yaratacağı hasar çok daha büyük olabiliyor. Biz bunu biliyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir noktada sıkı para politikasından uzaklaşmak çok ciddi sonuçlara yol açabilir. O yüzden de böyle dönemlerde bazen kısa vadeli büyüme kayıpları göz önüne alınabiliyor. Ama dediğim gibi hissedilen o soğumayı ve o zorlanmayı yumuşatabilmek açısından da ekonomi politikalarının biraz daha kalibre edilmesi gerekebiliyor. İşte Türkiye tarafında da dediğim gibi tam da böyle bir denge içerisindeyiz. Aslında bu konuştuğum konular bütün dünya için de geçerli. Yani diğer ekonomilerde de, işte Amerika ekonomisinde de, Avrupa ekonomisinde de aslında bunları konuşuyoruz. Ve fakat Türkiye'nin daha kırılgan bir çerçevesi olduğunu her defasında söylüyoruz. Döviz ihtiyacı olan bir ekonomi, kur geçişkenliği yüksek bir ekonomi, enflasyona çok yüksek seviyeden girdik. Yani biz böyle bir petrol arzı şokuna %30 enflasyondan girdik. O yüzden de çeşitli dezavantajlarımız var. Bu dönemi biraz daha zorlu geçirebiliyoruz bu minvalde. Şimdi hazır döviz ihtiyacından bahsetmişken, orayı da biraz toparlamakta fayda var. Özellikle bu Orta Doğu'daki gerilimin ilk dönemlerinde piyasada ciddi bir döviz talebi vardı. Ama bu da dikkat çekici olan konu, ki bunu da çokça yayınlarımızda işledik. Talebin çok çok önemli bir kısmı yabancı yatırımcı kaynaklı ve son derecede anlaşılır. Özellikle carry trade tarafında çözülmeler yaşandı o dönemde. Yani carry trade tarafında çözülmeler derken ne demek istiyoruz? Yani yüksek faiz nedeniyle Türkiye'ye gelen kısa vadeli yabancı yatırımcıların bir kısmı pozisyon azaltmaya başladı. Bunun yanın sıra da aslında hisse senedinde ve tahvil piyasasında da çıkışlar gördük. Ama sonrasında Mart sonu itibariyle, Nisan ayı başı itibariyle ateşkes haberleri, müzakere sürecinin yeniden konuşulmaya başlanması ve tansiyonun bir miktar düşmesiyle beraber yeniden yabancı girişleri görmeye başladık. Halen oldukça kırılgan bir ortam var. Çıkan yabancı yatırımcının tamamen içeriye girmesinden asla bahsedemiyoruz mevcut durumda. Çünkü halen jeopolitik haber akışına çok ciddi bir hassasiyet var. Çok sert reaksiyonlar da olabiliyor ve son derece de volatil gidiyor. İşte tam burada bu nedenle Merkez Bankası rezervleri de yeniden aslında piyasanın en kritik göstergelerinden biri olmaya başladı. Günün sonunda çok ciddi bir talep geldi ve Merkez Bankası rezerv yönetimi çerçevesinde bunu karşıladı. Buraya en son olarak baktığımızda, ki bu konularında altını mutlaka ki çizdik geçtiğimiz yayınlarda, önemli rezerv göstergelerinden biri tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler. Çok ciddi 20 milyar doların kadar altına düşüşleri yaşamıştık. Son dönemde tekrar 35 milyar dolarlar civarına geldiğini görüyoruz ki Nisan ayında yeniden yaklaşık 20 milyar dolar civarında bir rezerv birikimi yapılmıştı. Biraz önce bahsettiğim üzere ateşkes haberleriyle yeniden yabancı girişleri görmeye başladığımızda. Burada önemli konu ve ana çıpa yerleşik yatırımcı davranışıydı. Yani yerleşiklerin yatırımcı davranışının nasıl olduğuydu. Çünkü döviz talebini belirleyen ana unsurlardan biri her zaman hane halkı davranışı oluyor. Ve Merkez Bankası'nın şu zamana kadar yürüttüğü rezerv yönetimi ve TL faizleri yüksek tutuşunun burada algıyı önemli oranda belirlediğini ve burada ciddi anlamda beklentileri de yönetebildiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi şu ana kadar kurun belirli bir denge içerisinde tutulabilmesi ve faizlerin yüksek kalması günün sonunda gördüğümüz nedir? Yerleşiklerin yoğun biçimde dövize yönelmesini sınırladı. Çünkü halen kısa vadeli TL faizler önemli oranda cazip seviyeleri işaret ediyor böyle bir enflasyon ortamında. Tabii burada da son dönemde bir takım tartışmalar yaşanıyor. Onları da görmezden gelmeyelim, onların da üzerinden geçelim. Örneğin son para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası politika faizini %37 seviyesinde bıraktı. Ancak biliyoruz ki fiilen şu anda piyasayı %40 maliyetle fonlamaya devam ediyor. Yani bu resmi politika faizi ile piyasadaki gerçek fonlama maliyeti arasında bir fark oluşmuş durumda. Bu da tabii iletişim tarafında biraz fazla soru işareti yaratabiliyor. Çünkü bazen tabii ki piyasalar açısından önemli olan sadece açıklanan faiz değil, sistemin gerçekten hangi maliyetle fonlandığı ve görüyoruz ki Merkez Bankası aslında orada sıkılığı koruyor. Resmi faiz, yani politika faizi henüz değişmese bile. Biraz da bunun nedenini küresel taraftaki belirsizliklerde aramalı. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyada da merkez bankaları şu anda biraz daha bekle gör döneminde. Yani geçtiğimiz haftalarda işte Fed'i gördük, Avrupa Merkez Bankası'nı gördük, İngiltere Merkez Bankası'nı gördük, Japonya Merkez Bankası'nı gördük. Hepsi bir ağızdan aslında faizde herhangi bir değişikliğe gitmezken bir bekle gör senaryosu çizdiler. Ancak tabii şöyle farklılıklar vardı. Fed'in aksine diğer merkez bankalarında gelecek dönemde faiz arttırım sinyalleri çok güçlendi. Türkiye'de bu noktada biraz daha bekle gör dönemine geçmiş durumda gibi. Yani şu anda petrol fiyatları, enerji maliyetleri, jeopolitik riskler, bunların hepsi enflasyon tarafında yeniden yukarı yönlü risk yaratıyor. Bunu da aslında kendi iletişim notunda iletiyor Merkez Bankası, ama bu toplantıda politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Bu bir miktar tabii tartışma yarattı, ama dediğim gibi halen sistemin fonlandığı faiz %40'da tutularak belirli bir sıkılıkta devam ediliyor. Şimdi bu yayını dinlediğinizde daha henüz Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, çeyrek dönemli yılın ikinci enflasyon raporu yayınlanmamış olacak. 14 Mayıs'ta yayınlanıyor. Tabii bu raporu şimdi yakından takip edeceğiz. Bu yayınlarda çokça kez enflasyon raporunu da inceledik. Keza ilerleyen yayınlarımızda 14 Mayıs'taki bu raporda Merkez Bankası ne dedi? Başkan Fatih Karahan ne mesajlar verdi? Onu da yakından inceliyor olacağız. Şu anki tablo bize şunu söylüyor. Geldiğimiz noktada faiz indirme alanı artık oldukça sınırlı. Özellikle enerji fiyatlarının yarattığı maliyet baskısı son dönemde işte yüksek gelen enflasyon verileri nedeniyle kısa vadede güçlü bir faiz indirme ihtimali oldukça zayıflamış durumda. Bir faiz indirimi ihtimali biraz daha yılın sonlarına doğru gelmiş durumda diyebiliriz. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde yalnızca ekonomik verileri değil, biraz petrol fiyatlarını, jeopolitik gelişmeleri, merkez bankalarının iletişim dilinde çok dikkatli takip etmek gerekecek gibi görünüyor. Çünkü artık ekonomi yönünü sadece klasik makro veriler de etkilemiyor tabii, küresel siyasi gelişmeler de etkiliyor. Böylece toparlamaya çalıştım. Ana konum aslında mevcut noktada dezenflasyon sürecinde bir aksama görülse bile aslında sıkı para politikası duruşunun devam etmesi gerekliliğinin neden olduğunu biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ekonomi politikalarının çeşitli kalibrasyonlarla maliye politikasında biraz daha gevşek adımlarla destek verebileceğini ama para politikası duruşunun sıkı kalma nedenlerinin neden olduğunun altına çizmeye çalıştım. Bugünlük benden bu kadar. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: You took mine, never
1: you. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
1: Odea Radyo.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea Radyo.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Yatırım Odaklı Gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odea. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz

0: iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODEA Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da. Odea.

0: Kudeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagern.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen...

Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odea Radyo'da.

0: Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.
1: Evet.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odeya Radyo.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.